0: Gülce'nin yerel marketi Halkmar'da fırsat günleri devam ediyor. 99 kuruş. Halkmar dana kasap sucuk 849 lira 99 kuruş. Aydın süt yarım yağlı toz peyniri 1000 gram 299 lira 95 kuruş. Orçay filiz 1 kilogram 199 lira 95 kuruş. İçim meyve suyu 1 litre çeşitleri 37 lira 95 kuruş. Pınar süt 1 litre 42 lira 95 kuruş. Mabel sıvı sabun 500 mililitre çeşitleri 64 lira 95 kuruş. Ekstrem bambu çubuklu ortam kokusu 100 mililitre 74 lira 95 kuruş. Aqua tuvalet kağıdı 48'li 299 lira 95 kuruş. Finish Quantum Ultimate 30'lu 229 lira 95 kuruş. Kalite, uygun fiyat ve dev indirimler için siz de en yakın Halkmar şubesine uğrayın.
1: Düzce'de gerçek lezzetin adresini mi arıyorsunuz? Ev sıcaklığında yemekler, bol çeşit ve doyumsuz tatlar. İşte karşınızda Halil İbrahim sofrası. Her gün taze hazırlanan yemekler, zengin menü ve uygun fiyatlarla. Halil İbrahim sofrası, bereketin ve lezzetin buluştuğu yer. Türk yemek kültürünü kaliteyle buluşturan Cahit Şef Halil İbrahim sofrası, Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi sitesinde.
2: Reklam.
3: Şimdi... Sıradaki şarkı senin için.
4: Radyo Öncü.

0: her zaman en iyi musun?
1: Radyo Öncü.

0: gündemi yakalamanın en kısa yolu. Haberler. Radyo Öncü'de haberler.
1: Öncü Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri aktarıyoruz. Ben Tuğba Aksoy. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, şehrin kalkınması ve yeniden inşası konusunda büyük önem taşıyan projelerin

0: ve yakından takip ediyor. Cedidiye Kent Meydanı 2. etap Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi, Anıteser'le Millet Bahçesi 2'deki çalışmalar hız kazanıyor. Cumayeri Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleşen Cumayeri Galericiler ve Karma Sanayi Sitesi bugün düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını açtı. Projenin büyümesini sağlayacak ikinci etap içinde ilk harç dökülerek temel atma töreni gerçekleştirildi. Programa Düze Valisi Mehmet Makas, Düze Milletvekili Ercan Öztürk, Cumayeri Kaymakamı Şeyma Şendur, İl Müftüsü, İlçe Belediye Başkanları, Oda Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Galericiler, Karma Sanayi Esnafları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal, Düzce'de konuşulmayanların konuşulduğu Yorumluyorum programında turizm ve tarım konusunu ele aldı. Turizm ve tarımdan nasıl para kazanılır diye soran Ünsal, bu konuda devletin verdiği desteklerin yeteri kadar anlatılmamasından dert yandı. Ünsal, Düzce tarımdan ve turizmden para kazanmasını öğrenmeli. Bunu kim öğretecek? Turizm ve tarımla ilgili devletin yetkili kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları öğretecek, dedi. Ünsal ayrıca, AK Parti düzeyi başkanlığı ve teşkilatlarında değişiklik olup olmayacağı konusunda ise diğer illerde 4 il başkanının görevden alındığına dikkat çekerek 50'de 4 gitti, Düzce'de ne olacak diye sordu. Düzce'de kendisinden uzun süredir haber alınamayan bir kişi kaldığı evde ölü bulundu. Olay Düzce merkeze bağlı Azizye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hüseyin Taras'tan uzun süredir haber alamayan yakınları durumu Düzce 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Polis ekiplerinin uzun süre kapıyı çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca adrese çilingir çağrıldı. Polis ekiplerinin çilingir yardımıyla girdiği evde Hüseyin Taras'ın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Düzce'yi Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda görev yapan ve sosyal medyada 34 binden fazla takipçisi bulunan Doktor Zeynep Dilara K'nin kurum içerisinde çekildiği iddia edilen ürün tanıtım videoları tartışmalara neden oldu. Ayrıca laboratuvarda gerçekleştirilen günlük test sayılarına ilişkin bilgilerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının kurum işleyişi ve gizlilik ilkeleri açısından soru işaretleri oluşturdu. Yaklaşık 3 ay önce sanayi sitesinde açılan ve konseptiyle bir ilk olan Cahit Şef Halil İbrahim sofrası kısa sürede Düzce'nin lezzet durağı oldu. Hem et yemekleri hem de sebze yemekleriyle öne çıkan Cahit Şef Halil İbrahim sofrası, Düzce'ye dışarıdan gelenler kadar şirketlerin yemekli toplantılarına ve kadınların günlerine ev sahipliği yapıyor. Yıllarca sadece sepet yapımı için kullanılan hasır örgüler artık ev ve bahçe dekorasyonlarında da kullanılıyor. Hasır örgüyle yapılan ev eşyaları ise büyük beğeni topluyor. Ayna çerçevelerinden bardak ve tabak giydirmelerine, bahçe salıncaklarından koltuk minderi olarak kullanımına kadar birçok alanda örülen hasırlar aynı zamanda nostaljik oluşlarıyla da hem dikkat çekiyor hem de yoğun ilgi görüyor. Akçakoca ilçesinde polis ekipleri ilçe merkezinde sabah saatlerinde eş zamanlı narkotik operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin evleri ise didik didik arandı. Yapılan aramalar sonucunda yüklü miktarda satışa hazır narkotik madde ele geçirildi. Düzce'nin Yılcı ilçesinde gezintiye çıkan iki kardeş yolda anne ayı ve yavrularıyla karşılaştı. İki şahıs araçlarında ilerlerken anne ayı ve yavrularına seslendi. Ayı ve yavrular sesleri duyunca ayağa kalkarak tepki verdiler ve daha sonra ormanlık alanda kayboldular. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 5 Haziran'a 6 Haziran'a bağlayan gece yarısında benzin grubunda 2 TL 10 kuruşluk indirime gidilecek. Yapılacak indirimle birlikte Düzce'de benzinin litre fiyatı 64 TL 32 kuruştan 62 TL 22 kuruşa gerileyecek. Öncü Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri aktardık. Tüm gelişmelerle ilgili detayları öncüretv.com ve düzcemanşet.com.tr'den takip edebilirsiniz. Saat başında görüşmek dileğiyle.
1: Radyo Öncü'de haberler. Gündemi yakalamanın en kısa yolu. Haberler.
2: Bir reklam.
3: Güçlü yapılar için kaliteli beton. Düzce'de beton denince akla gelen ilk isim Düzce Beton. Düzce Beton. Şimdi avantajlı fiyatlarla. Hemen teklif alın. Projenize özel fiyat avantajını kaçırmayın. Peşin alımlarda %20'ye varan fırsat. Yüksek kalite, zamanında teslimat ve güçlü altyapı çözümleriyle projenize değer katıyoruz. Kemelden çatıya güven arıyorsanız

0: Doğru yerdesiniz. Düzce Beton, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Adres: Kuzey Çevre Yolu, Konuralp, Düzce. İletişim: 0850 441 9181.
1: Bir reklam.
2: Her zaman en iyi musun?
1: Radyo Öncü.